0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok da azinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, bir iki saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde beş kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı yüksek performanslı sıvı kromatografisi eğitim kursu verilecektir. Teorik eğitimin 22 Ekim, uygulamalı eğitimin 23 Ekim 2026 tarihlerinde verilecek. Kursun detaylarına Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası merlab.adıyaman.edu.tr adresinden veya 0416 219 73 68 dahil 5912 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

bayrağımla yaşarım. Gaflet içine düşmüş zalimlere, hainlere şaşarım. Camim kutsal mabedim, ezan Muhammed gururum. Vatan, vatan benim namusum, bayrak benim onurum, bayrak.

0: kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
11: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
15: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
16: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
17: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
18: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
19: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
11: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
20: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz.
3: Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü 2026-2027 akademik yılında eğitim öğretim görmeye başlayacak. Yeni öğrenciler için özel yetenek sınavını tamamladı. Uygulamalı olarak tek aşamalı yapılan sınav Devlet Konservatuvarı toplantı salonunda yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan jüri üyeleri ve sınav yürütme komisyonu üyeleri görev aldı. Öğrenciler müziksel işitme, müziksel söyleme, çalma ve müzikoloji alan bilgisi sınavında başarılı olabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Pek çok ilden başvuru yapan adaylardan kontenjan dahilinde toplamda 20 aday Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünde öğrenim görmeye hak kazanacak.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde Aziz Mahmut Hüdayi'den bahsedeceğiz. Celvetiye tarikatının kurucusu olan Aziz Mahmut Hüdayi, 1541 yılında şerefli Koçhisar'da doğmuş, 1628 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da ilk tahsiline başlamış, daha sonra İstanbul'a giderek Küçük Ayasofya Medresesi'nde eğitimine devam etmiştir. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan Efendi'nin yardımcısı olmuş, bir yandan da Küçük Ayasofya Camii Şeyhi Muslihüddin Efendi'nin sohbetlerine devam etmiştir. Hocası Nazırzade, Edirne Selimiye Medresesi'ne müderris, Mısır ve Şam'a kadı tayin edildiği yıllarda Hüdayi'yi yanından ayırmamış ve o Mısır'da bulunduğu sıralarda usulü esma terbiyesi görmüştür. Mısır'dan dönüşünde Bursa'daki Ferhadiye Medresesi'ne müderris ve Cami-i Atik Mahkemesi'ne vekil tayin edilmiştir. Talebelik yıllarından beri tasavvuf çevresiyle yakın teması bulunan Aziz Mahmut Hüdayi, hocasının ölümünün üzerinde bıraktığı derin tesir sebebiyle resmi görevlerinden ayrılarak daha önce vaaz ve sohbetlerine katıldığı Muhyiddin Üftade'ye intisap etmiştir. 3 yıl gibi kısa bir zamanda seyr-i sülükünü tamamlamış ve Şeyh Üftade onu memleketi Sivrihisar'a halife tayin etmiştir. Şeyhi vefat edince Rumeli'ye giderek Trakya ve Balkanlarda bir süre kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a gelmiş ve Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle tayin edildiği Küçük Ayasofya Camii Tekkesi'nde 8 yıl şeyhlik makamında bulunmuş, bir yandan da Fatih Camii'nde vaizlik yaparak tefsir ve hadis dersleri okutmuştur. Üsküdar'da Hüdayi dergahının bulunduğu yeri 1589 yılında satın alan Aziz Mahmut Hüdayi, dergahın inşaatı tamamlandıktan sonra 1599 yılında Fatih Camii vaizliğini bırakarak Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde perşembe günleri vaaz vermeye başlamıştır. Sultanahmet Camii'nin açılışında ilk hutbeyi o okumuş ve aynı zamanda bu camide de vaaz vermeye devam etmiştir. Üsküdar'da bulunduğu yıllarda Bulgurlu'da bir çilehane ile bir hamam yaptırmış olan Aziz Mahmut Hüdayi, halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkası meydana getirmiş, devrin padişahlarıyla yakın ilgi kurarak 3. Murat, 1. Ahmet ve 2. Osman gibi padişahlara mektuplar yazıp öğütler vermiş, ayrıca Ferhat Paşa ile Tebriz seferine katılmıştır. Aziz Mahmut Hüdayi'nin dergahı her zümreden insanlarla dolup taşarken devlet ricalinden de pek çok kişi onun dergahının müdavimleri arasında bulunmuştur. Vefat ettiğinde 60'a yakın halifesi bulunan Hüdayi, halifeleri ve yazdığı eserleriyle Anadolu ve Balkanlardaki dini tasavvufi hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır. Tekkesi İstanbul'un en önemli tasavvuf ve kültür merkezi olarak hizmet görmüş, bu dergâhtan pek çok ilim ve fikir adamı, şeyh ve musiki şinas yetişmiştir. Vefatından sonra da şöhreti devam etmiş olup bıraktığı çok zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halkın sığınak ve barınağı olmuştur. Tasavvufi halk edebiyatı şairleri zümresi içinde yer alan Aziz Mahmut Hüdayi, divan oluşturacak kadar ilahi tarzında tekke şiirleri yazmış ve şiirlerinde tasavvufun engin ruhunu nazmetmiştir. İlahilerinden bir kısmı bizzat kendisi, bir kısmı müntesipleri tarafından bestelenerek yüzyıllar boyu tekkelerde okunmuştur. 30'a yakın eser telif eden Aziz Mahmut Hüdayi, tasavvufi bir tefsir olan Mefâisül Mecalis adlı eserinde bazı Kur'an ayetlerini açıklamış, Camiül Fesail adlı eserinde ilmi, ameli ve ahlaki faziletleri anlatmıştır. Aynı zamanda namazın fazilet ve hikmetlerini anlatan, Allah, peygamber ve ehl-i beyt sevgisini anlatan, Celvetiye tarikatı adabını anlatan ve Miraç hadisesini ayet ve hadislerin ışığı altında anlatan birer risale yazmıştır. Örnek şahsiyetlerde Aziz Mahmut Hüdayi'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, o öyle bir varlık ki aklı var düşünüyor, dili var söylüyor, kalbi var seviyor. O öyle bir varlık ki imar ediyor, inşa ediyor. Köyler, kasabalar, şehirler, ülkeler kuruyor. O öyle bir varlık ki günlük meşgalelerin üstüne çıkıyor. Okuyor, öğreniyor, düşünüyor, hayal kuruyor. Öte alemlere, metafizik boyutlara uzanıyor. O öyle bir varlık ki adeta göğe bir merdiven döşüyor. Ay'a çıkıyor, diğer gezegenlerden haber alıyor, uzaya uydu gönderiyor. O öyle bir varlık ki atomu parçalıyor. DNA'mızın haritasını çıkarıyor. Fabrikalar yapıyor, yollar, köprüler, denizde yüzen yüzlerce tonluk gemiler inşa ediyor. O öyle bir varlık ki yeryüzü onun hizmetine veriliyor. Efendim, insan böyle bir varlık. Güçlü, üretken ve şaşırtıcı. Değerli dostlar, insandan söz ediyoruz. Kendimizden. Güçlü ama zaafları da var. Üretken ama tüketiyor da. Şaşırtıcı ama aynı zamanda incitici. İnsanı tanımak ve tanımlamak bizim haddimiz değil elbette. Üstelik programımız da pek zayıf bunun için. Ama neden bugün insan kelimesinden bahsetmeyelim? Bizim işimiz madem kelimeler, o halde insan kelimesi üzerinde gelin biraz duralım ve bu muhteşem varlığa verilen bu ismin ne manaya geldiğini biraz da olsa anlayalım. Değerli dostlar, insan uns kökünden gelen Arapça bir kelime. Kelime aslen evcil olmayı, ünsiyeti ifade ediyor. Ünsiyet de gene uns kökünden geliyor ve bir eğitilmişliği, alışık olma durumunu, yani bir ehliyeti, ehliliği ifade ediyor. Buradaki evcillikten kasıt şu: doğadaki canlıların hiçbiri insan gibi yerleşik, insan gibi sistematik, insan gibi yerini yurdunu tayin edemiyor. Ama insan bir aile oluyor, yuva kuruyor, bir mesken ve mekan içinde yırtıcılıktan ve yabanlıktan sıyrılıp uyumla hayat sürebiliyor. İnsanın bu evcil durumu diğer hiçbir canlıda yok. Bu nedenle insana verilen insan isminin kelime olarak ilk anlamı ondaki vahşiliğin evcillik vasfına kalbetmiş, yani dönüşmüş olması. Efendim, tabii uns kökü insan kelimesiyle sınırlı değil. Mesela nas kelimesi var. Nas gene Arapça bir kelime ve insanlar demek. Yani insan kelimesinin çoğulu. Ya eyyühen nas diye başlayan birçok ayeti kerimemiz var, öyle değil mi? Ey insanlar demek. Ya eyyühen nas. Bir de nisa diye bir kelimemiz var. Kadınlar demek nisada. Kur'an-ı Kerim'de de bir surenin ismi aynı zamanda nisa. Yani kadınlar suresi demek. Bu kelime de gene insan kelimesiyle köken ilişkisi olan bir kelime. Peki bir de munis kelimesi var, insan kelimesiyle kardeş olan. Ona ne demek lazım efendim? Değerli dostlar, munis kelimesi dost, yoldaş, evcil demek. Burada yoldaşlıktan, dostluktan daha çok insanlık bakımından bir yüksek dereceye atıf var sanki. Yani herhangi birine munis biri, munis bir insan diyorsak, o insana insanlık derecesi bakımından yüksek bir paye veriyoruz demektir. O yüksek paye de şuna karşılık geliyor. Munis, yani insana insanca yaklaşmaya layık, insana insan gibi muamele etmeye kabiliyetli. Evet değerli dostlar, insan demek çok şey demek. İnsanı hayattan çekerseniz geriye hayat devam eder belki. Ama bu hayatta anlama dair bir şeyler olur mu? Doğrusu düşünmeye değer. Bugünlük de bu kadar. Gerçekten insan gibi insanca ve insancıl bir hayat sürebilmek dileğiyle. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo.

Radyo FM. Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Acı efendim.
1: Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Pir sultanım, katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Aşkı muhabbetten niçin kaçarsın? Böyle midir ilinizin töresi? Böyle midir ilinizin töresi? Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Aile Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor. Günümüzde gerçekten idare etmek deyince ezilmek olarak, işte, ay hep ben mi ezileceğim, hep ben mi alttan alacağım, böyle bir olumsuz bir algı var idare etmek. Eskiden daha böyle hoş bir kelimeyken insanlar ben idare ediyorum gibi daha hoş bir anlam şey yaparken şimdi ezilmek olarak algılanıyor. İdare etmek nedir? İdare etmek kendini ve karşıdaki muhatabını göz önüne alaraktan ezilmeden muhabbeti önceleyerek, Allah'ın rızasını önceleyerek açık iletişimle güzel bir iletişim kurmaktır bence. Öncelikle Allah rızası için, yani yaptığımız her şey Allah rızası için olduğunda değerlidir. Sonrasında Allah rızası için yapıyoruz. Bunun yanında açık iletişim. Nedir açık iletişim? Bizim toplumumuzun çok yapmadığı bir şey. Biz genellikle karşıdakiyle konuşurken ya da onun bir tavrına, bir davranışına bakarak kendi kendimize bana böyle davranıyor, şunun için böyle davranıyor. İşte bu eş olabilir, çocuk olabilir, arkadaş, komşu olabilir. Hemen kendi kendimize bir yorumda bulunuyoruz. Şimdi bu zanlar çoğu zaman yanlış olabilir. Karşıdakinin o gün hali yoktur, keyfi yoktur, çok canı sıkkındır, çok kötü bir haber almıştır falan. Ya da o günlerde öyledir, morali bozuktur. Karşıdakine ya da derdi bizimle değildir, kendisiyledir. Bu da çok önemli. Biz insanların yaptığı her şeyi kendi üzerimize alıyoruz. Hemen işte şunu baksana tavrına kadar kötü, bana yapıyor. Hayır, kişinin herkesin önce derdi kendiyledir. Bunu bilmek. İşte bir lokantada yemek yiyorsun. Mesela garson geldi işte çat çat atıyor. Tamam mı? Biz ilk işte ne kadar terbiyesiz adam, ne biçim davranıyor gibi bakıyoruz. Ya yani onun yerine ya adamcağızın ne kadar derdi var. Yani hiç yaptığı işin gerçekten ben çok böyle gözlemliyorum o tarz şeylerde. Adamın aklı da orada değil, kendi de orada değil. Yani o yaptığının daha sert bir hareket olduğunun bile farkında değil. Onun kendi kafasında kendince kim bilir ne dertleri vardır. Hani bir kere idare etme sanatının altında hani bu çok önemli. Karşıdakinin yaptığı davranışları kendi üzerimize almamak. Evet. Hani biz benimle derdi var. Bunun bütün derdi benimle. Beni kıskanıyor, beni istemiyor, beni sevmiyor. Hep böyle duygusal bir toplum olduğumuz için hep kendi üzerimize alıyoruz. Bundan bir kurtulmamız lazım. İdare etme kelimesinin altında evet dolduracak çok şey var. Sabır var, hoşgörü var, Allah rızası için olması var. Açık iletişimle düzgün bir iletişim kurmak üzerimize almadan. Önce bir iki hani tabii şey değil açık iletişim derken her yaptığını bunu niye yaptın falan tarzında. Önce bir iki bakmak, gözlemlemek acaba işte kendi ruh halimi, kendi sıkıntıları mı var. Sonra baktınız karşıdakinin davranışı hep devam ediyor, size karşı bir olumsuzluk var. O zaman işte ben bu davranışlarını böyle algılıyorum. Hani doğru mu okuyorum bunu, doğru mu anlıyorum. Hani bana karşı bir şeyim varsa hani bunu açıkça yüzüme söylersen sevinirim demek lazım. O zaman daha kolay bir iletişim olur ama bunu çoğu zaman yapmıyoruz. İşte kayınvalidem bana şöyle davrandı, bak ben de ona nasıl davranıyorum, işte kocam bana böyle yaptı, şunun için yapıyor biliyorum tarzında hep bir akıl okumalar var. Oysa kimsenin aklını okuyamayız, kimsenin zihninden ne geçiyor, ne yaşıyor, anne evladını bilemiyorsun aklında neler var. O yüzden hani burada ben seni üzgün görüyorum ya da biraz surat asık görüyorum ya da şöyle görüyorum, bana mı tavrın, hayata mı tavrın, neye karşı tavrın var? Onu bilmek ve ona göre bir iletişim devam ettirmek lazım. Yoksa idare etmek işte mesela komşu bana sürekli kötü davranıyor, ben de hep alttan alıyorum, onu idare ediyorum değil. Hani oturup konuşabilmek. Evet. Hani ben de şu durumdan rahatsız oluyorum ama bunu düzeltmek için sizin de benim de elimden gelebilecek ne var? Herkes üzerine düşeni yapması. Ama buradaki asıl olan şey hani idare etmekte bağırmadan, çağırmadan, kızgınlık duymadan sakin sakin yapabilmektir. O zaman zaten şey var hani Mesela birisi bir şey söylüyor, bir arkadaşın bir yere gitmek istiyor seninle ya da komşun senden bir şey istiyor. Hayır demek istiyorsun. Biz hayır demek yerine işte surat asıyoruz ya da bir bahaneler uyduruyoruz. Oysa güzellikle ay iyi olurdu aslında hani bunu böyle yapabilirdik. Fakat benim şöyle şöyle bir şeyim var ya da gerçekten canım istemiyor. Hani bu bana çok uygun bir şey değil. Beni rahatsız edecek sanki falan gibi. Gayet böyle sakin, kibar, nezaketli bir açıklama. Hani tavır almaktan ya da onunla gidip istemediğimiz şeyi yapıp sonra arkasına senin yüzünden oldu, sen benim başımı belaya koydun ya da işte sen vaktimi aldın bilmem işte kocam kızdı şu oldu bu oldu. Biz genellikle hani hayır demeyi de çok bilmiyoruz. Hayır demek kötü bir şeymiş gibi algılıyoruz. Oysa güzellikle, nezaketle söylenen bir hayır karşı tarafın anlayabileceği ve daha kendi adımını da ona göre atabileceği bir durum ortaya çıkarır. Hani bu beni rahatsız eder diyebilmek, hayır diyebilmek, idare etme sanatı işte güzel hayır demek vardır. Ama ezilmek yoktur idare etmekte. Evet. Allah Teala iyiliğe en yakınından başla buyuruyor. Bizler işte komşuya, arkadaşa iyilik etmekte ya da işte gülümsemek sadakadır diyoruz. İşte canımız çıkmış, uzanıyoruz evde, komşu geliyor. Evde hiç kimseye yüzümüz gülmezken aa falan deyip çayları demleyip oturuyoruz. Aa iyi ki geldin falan açıldık diyoruz. Bunu yapabiliyoruz, başkalarına yapıyoruz. Sanki gülümsemek sadakadır derken koca bunun içinde yok, çocuk yok, kayınvalide yok, kendi yakınlarımız yok da Allah yakınlarınız dışındaki herkese gülümseyin. Hani bunlar sadakadır demiş gibi böyle bir algı var. Ayet-i Kerime bize buyuruyor ki en yakınından başla. Sana en yakın kim? Eşin, çocukların, anne baban, kardeşlerin, onlara başla. O yüzden hani biz burada atladığımız konu bu. En yakınlarımızdan başlamıyoruz. Ve başlamadığımız için de idare etmiyoruz. Tam aksi onlar bizi idare etsin diye bak. Öfkeliyim, kızgınım işte herkes beni idare etsin. Hani kişinin idare edebilmesi için önce bir belli bir olgunluğa erişip önce kendini idare ediyor olması lazım. Kişi kendini idare edemiyorsa, ufacık bir şeyde bağırıyorsan, çağırıyorsan, öfke patlamaları yaşıyorsan kimseyi idare edemezsin. Önce kendimizi idare edeceğiz. Kendimizi idare edebiliyorsak başkalarını idare etmek daha kolay olur. Yani orada yumuşaklık, yumuşak davranış. Allah Resulü Hazreti Ayşe'ye bir siyah deve hediye ediyor ve verirken ey Ayşe bu deveye yumuşak davran, neyde yumuşaklık varsa Allah'ın rahmeti oradadır buyuruyor. Yani hayvana yumuşak davranmak, insana hatta evimizdeki eşyalara bile yumuşak davranmak. Çok sevdiğim bir abla var. Ben evimi temizlerken diyor eşyalarla konuşur muhabbet ederim. Allah razı olsun sizler işte bana yıllardır hizmet ediyorsunuz ve 50 yıllık eşyalarım pırıl pırıl benim hiç eskimezler diyor. Ve şeye bile özen gösteririm. Hani bir taraf eşyaya daha çok vakit harcadıysam öteki tarafı ihmal etmemek için ona bile dikkat ederim. Tabii bu muhabbet ehli insanların yapabileceği bir şey. Ama bizim de bunu hani ki her şey hani sen şurada onu tabak fırlatıyorsan, onu yapıyorsan, eşyaya kötü davranıyorsan, yola çöp atıyorsan, hayvana kötü davranıyorsan zaten insana da davranamazsın. Bizim de bu konuda dediğim gibi hani sadece insan odaklı değil de çevremizdeki her şeye, eşyalarımıza iyi davranmak, bize hizmet ediyorlar. Allah Resulü isimler verirmiş kullandığı eşyalarına. Yani bu şeyi daha geniş çerçeveden baktığımızda bunlar bizi daha olgunlaştıracak şeylerdir. O zaman da karşıdakini idare etmek bizim için daha kolay olur. Bir de duygularla alakalı şöyle bir şey var. Hani öfke kontrolü çok konuşulan bir konu ama genelde işte böyle seminerlerde kitaplar var artık. Çünkü günümüz insanı çok çabuk patlıyor. Şimdi burada öfke kontrolünde hani şu çok önemli bir konu. Dinleyicilerimize bunu aktaralım. Öfkelendikten sonra öfkeyi kontrol etmek kolay değildir. Asıl olan öfkelenmeden önce duygularını kontrol etmektir. Duyguları kontrol etmek için de düşünceni kontrol etmen lazım. Biz mesela komşu beni çıldırtmak için mi yapıyor diyorsak komşunun her gürültüsünde öfkeleniriz. Öfkelendikten sonra o öfkeyi bastırmak kolay değildir. Duygu tavan yaptığında sakinleşmek çok kolay değildir. Öfkelenmemek işte güzellikle söylüyorsun falan ama yine de varsa sakinle. İşte bu da benim imtihanım artık yapacak bir şey yok. İşte onunla o bir gürültüyse hani başka ne alternatif bulabilirim diye. Ya da işte eş ve çocukla alakalıysa işte bu çocuklar beni çıldırtmak için mi yapıyor? Bu hanım beni öldürecek falan diye siz olaya böyle bakıyorsanız hani düşüncenizde karşıdakinin yaptığı davranışı kasti yaptıklarını düşünüyorsanız karşıdaki çok basit bir şey de yapsa size aşırı derecede o büyük gelir. Ama onun yerine şöyle bakarsanız işte mesela bir karı koca ilişkisi mükemmel insan yok benim de bir sürü hatam var eşimin de hataları var o zaman Olacak tabii, onun da kusuru bu, ne yapalım işte, benim de ona batan huylarım vardır diye baktığınızda, hani mükemmelliği aramadığınızda karşıdakinin her davranışı size batmaz. Onun iyi yönlerini gördüğünüzde, mesela bir arkadaşımın başından geçen bir şeydi, beyefendi eve hep geç geliyormuş. Arkadaşım da oturmuşlar, konuşmuşlar, tamam söz vermiş 12'de evde olacağım diye. Fakat yine aynı şekilde devam. Arkadaşım da bir gün böyle çok öfkelenmiş, kızmış ve kapıyı kilitlemiş, beyefendiyi kapıda bırakmış. Bir de gidebileceği yer yok, akraba yok, şey yok, gurbetteler. O da otele gitmiş sabaha kadar. Sonra sabah gelmiş, şimdi arkadaş bekliyor işte, bağıracak, çağıracak, kızacak, ortalığı yıkacak. Hani onu da göze almış, hani bundan sonra geç kalmasın, böyle yapayım falan diye. Ya çok sakin sakin gelmiş, eşi selam vermiş, oturmuş kahvaltı falan yapıyor.
2: Ses yok.
1: Demiş ki kızmadın mı demiş, yaptığıma demiş. Kızdım demiş, çok kızdım. Sabaha kadar hiç uyumadım otelde, yatağın üzerinde oturdum, yatağı bile açmadım. Önce epey bir böyle işte hani köpürdüm kendi kendime. Sonra sabaha doğru düşündüm, ya bu kadının iyi huyu var mı? Var. %80 huyu güzel. Şimdi %20 hatası, kusuru var. Bu da yaptığı hoş bir şey değil. Evet, sözümde duramadım ama bu hoş yani, kocayı da gece kapıda bırakmak, telefonları çek, kapıları şeyleri çek, yani bu da hatalı bir davranış. Ama şimdi ben bunun o kadar %80'lik iyi huyuna bakıp bunu af mı edeceğim, yoksa 20'lik kötü huyuna bakıp %80'i devirip dökecek miyim? Yani bu ikisi arasında bir tercih yapmam lazım. Ben %80'in hatırına %20'yi görmeyeceğim. O yüzden de hani buna herhangi bir şeyim olmayacak, tepkim olmayacak demişti. %80 yani işte bu %70 de olabilir, %60 da olabilir, ama kötü huyu iyi huyundan çok değilse kişinin, iyi huyların hatırına kötü huyları da görmezden gelmek. Bu bir idare şeyidir. Yani biz genellikle iyi huyları görmüyoruz. Öfkelendiğimiz anda karşıdakinin yaptığı iyilikleri görmüyoruz. Ve bu genellikle zaten çatışmaları yakınlarımızla yaşıyoruz. Zaten öfke geldiğinde akıl gidiyor. Devirip döküyorsun ne kadar ne varsa, sen zaten böylesin de şöylesin de öylesin de falan derken. Orada hani bir nefes almak, bir durmak, evet çok hani bu yaptığı davranış çok yanlıştı ama iyi huylarının hatırını ben bunu hani affetmeliyim, sakin olmalıyım diyebilmek de çok önemli.
3: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Limon. Bir küçücük fıçıcık, iki dolu turşucuk. Çocukluğumuzun bilmecesidir o. Bildiniz mi? Tabii ki limon. Adını duyunca kamaşır ağzımızın içi. Sofraların tatsız kraliçesidir o. Salataların, birbirinden farklı yemeklerin tadı tuzudur. Başı ağrıyanlara, tansiyon hastalarına, kışın hasta olup yorgan döşek yatanların yetişir imdadına. Limon ağacı yıl boyunca büyümesini sürdürebilen bir ağaçtır. Kışın soğuk havası onun yapraklarını dökmesine neden olmaz. Yaprakları yeşilin en güzel tonunu taşır üzerinde. Limon, Rabbimizin merhametinden tecelli etmiş letafetiyle gözlere, gönüllere şenliktir. Bu müşfik hasta dostu meyvenin farkında mıyız? Limon, yemeklerin lezzetini artırmakla kalmaz, sindirimi kolaylaştırır ve vücut direncini kazanmak için kullanılan önemli bir C vitamini kaynağıdır. Magnezyum ve bakır yönünden zengin olan limon, kan damarlarını genişletici etkisiyle kan akımını hızlandırır. Karaciğeri temizleyerek güçlendirirken, toksik maddelerin de vücuttan atılımını sağlar. Zayıflamak isteyenlerin, sindirim sistemini düzenlemek isteyenlerin de tercih etmesi gereken bir meyvedir limon. Akıl ve idrakten yoksun olan bu şirin şifacı, kudreti sonsuz, ilmi geniş olan yüce Rabbimizin yoktan var etmede kusursuz olduğunun bir delilidir. Kuru ve yaban ağacın dalları arasından taşan bu meyve, Rabbimizin emriyle hizmet eder insanoğluna. Farkında mıyız? Güzel kokular ruhumuzun gıdasıdır. Koku zihnimize, kalbimize ve diğer iç organlarımıza yarar sağlar. Kalbi ferahlatır, ruhu genişletir. Tabiat eczanesinin vazgeçilmez meyvesi limon, kokusuyla da stresi azaltarak bizleri rehabilite eder. Limon kokusu kendimizi daha enerjik hissetmemizi sağlar. Öte yandan bu koku sinirleri gergin, mutsuz olan insanlar üzerinde sakinleştirici etkisiyle kitaplara girmiştir. Tadı, kokusu, yaprağı ve ağacıyla göz kamaştıran bu meyve, rahmet sahibi Rabbimizin biz kullarına ikram ettiği nimetlerden sadece biridir. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Showtime Adü FM. Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle romatizma, özellikle eklem romatizması üzerine konuşacağız. Romatizma nedir? Romatizma, eklemlerde, kaslarda ve onları çevreleyen yumuşak dokularda ağrının ve iltihabın olması durumudur. Daha çok kas iskelet sistemini tutmakla birlikte bunların dışında iç organları da tutan formları mevcuttur. Eklemlerde iltihaplı sıvı birikmesiyle giden romatizma çeşidi ise eklem romatizmasıdır. Buna kısaca tıp dilinde artrit de denilmektedir. Romatizmanın en sık karşılaşılan belirtisi ise eklemlerde ağrı, sertlik ve şişliktir. Bu da zaten eklem romatizmasının belirtileridir. Romatizmal hastalıklar genel olarak süreklilik gösteren, yani kronik bir hastalıktır. Bunlar yalnızca eklemleri tutmaz. Bunların dışında hayatı tehdit eden iç organlara, kalp, akciğer, böbrek, sinir sistemi gibi organları da tutup bu organları olumsuz etkileyip bir takım sağlık sorunlarına yol açabilmektedirler. Örneğin sinir sistemini tutarsa romatizma, baş ağrısı, unutkanlık, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler yaşanmaktadır. Romatizmanın genel olarak 100'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Çocukluk dahil her yaşta görülebilmektedir ama genetik geçişte söz konusudur. Bazı genlerin varlığında hastalığa yatkınlık artmıştır ve hastalık daha ağır seyretmektedir. Belirtileri nelerdir? Belirtiler büyük oranda artrit veya romatizmanın çeşidine bağlı olarak değişmektedir ve genel olarak da eklem romatizması ağırlıklı olmakta ve bu eklem romatizmasında da eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve sabah tutukluğu mevcuttur. Bunların dışında eklemlerde, bilekte, parmaklarda ağrı veya diz ağrısı, yorgunluk, halsizlik, sabah tutukluğu dediğimiz sabah kalktığımızda romatizmanın olmuş olduğu eklemde, dizde, ellerde açılamama, sertlik ve bunu zamanla yavaş yavaş hareket yaparak açılma söz konusu olmaktadır. Hareket etmekle, hafif zorlamayla bu sertliğin ilerleyen dakikalarda açıldığını görmekteyiz. Bu süreç yaklaşık 1-2 saat sürmektedir. Bel ve sırt boyun ağrıları, eklemlerde iltihaba bağlı olarak kızarıklık, şişlik, sıcaklık hissi, genel olarak açıklanmayan kilo kaybı, karın veya göğüs ağrıları olabiliyor. Bu romatizmanın çeşidine göre değişiyor. Romatizma olan bölgede ödem dediğimiz etrafında cilt altında su toplanmış şişlikler söz konusudur. Ayrıca genel olarak tekrarlayan yüksek ateşler, iştahsızlıklar, ağzımızın içerisinde ve vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralar oluşmakta. Parmaklarda, ellerde beyazlaşma, sararma, morarma gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Ellerde uyuşma, karıncalanma, hareket ederken çatırdama, gıcırdama sesleri. Ayrıca gün içerisinde de hareket kısıtlılığı olmaktadır. Esnek ve çevik bir vücut halinden daha çok tutuk, esek olmayan bir vücuttan söz etmek gerekir. İltihaplı eklem romatizmasında eklem dışında diğer organların tutulumuna bağlı olarak da belirtiler ortaya çıkmaktadır. İşte burada gözdeki kuruluk, ağız içi yaralar, kas ağrıları, iltihaplı romatizmanın tutmuş olduğu organa bağlı olarak böbrekte, karaciğerde, sinir sistemine tutulumuna bağlı olarak yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Genel olarak iştahsızlık, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı gibi non-spesifik dediğimiz belli bir hedefe odaklandırmayan, yani bu belirtileri gördüğümüzde şu hastalıktır var diyebileceğimiz belirtiler değil, genel non-spesifik belirtiler söz konusudur. Bu belirtileri gördüğümüzde aklımızın bir köşesinde de romatizma olup olmayacağı konusunda şüpheler oluşması gerekmektedir. Aklımızda durması gerekmektedir. Ama tipik olarak eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve özellikle de sabah kalktığımızda sabah tutukluğu dediğimiz bu romatizmanın olan eklemlerde açılamama ve hareketle, egzersizle 1-2 saat süren bir süreç sonucunda açıklamanın tekrardan o kasların, eklemlerin hareket edebilir duruma gelmesi söz konusudur. Nedenleri nelerdir? Romatizma asıl görevi vücuda zararlı olan virüs ve bakterilere karşı savaşmak olan vücudun savunma hücrelerinin eklemlere, kaslara, kemiklere ve çeşitli organlara saldırmaya başlamasıyla, buralarda iltihabi reaksiyona yol açmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Buralarda kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Yani bazı türlerinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı ve mikrobik değildir. Kalısal özellik söz konusudur. Yaşa, cinsiyete, çevresel faktörlere bağlı olarak hastalığın ortaya çıkması veya hastalığın seyri değişmektedir. Bunun dışında bir takım türleri ise fazla et tüketmek, protein tüketmek, dana eti, beyaz ekmek gibi ekmekleri tüketmek, peynir gibi asitli gıdaların tüketilmesi, örneğin gut hastalığı, bunların fazla tüketilmesiyle ortaya çıkabilmektedir. Bazıları mikroplar ile oluşan bademcik iltihabı ve diş iltihabı gibi, bunların sonrasında vücudun çeşitli eklemlerde ve organlarda sanki bir mikrop varmış gibi saldırması, vücudu koruyan hücrelerin buralarda iltihabi reaksiyonu başlatmasıyla yine romatizma söz konusu olabilmektedir. Romatizmal hastalıkların nedenleri genellikle vücutta eklemleri, kasları, kemikleri ve bunları birbirlerine bağlayan bağ dokuları, tendon dediğimiz bağ dokularında tutmaktadır ve buralarda hasarlar meydana getirmektedir. Bu hasarlara bağlı olarak şişlik oluşuyor, kızarıklık oluşuyor, hareket kısıtlanması, hatta ilerleyen süreçte bu eklemlerde şekil bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Yine belirtmekte fayda var. Romatizmanın bazı çeşitleri sadece eklemlerde değil, iç organları da, işte böbrek gibi, karaciğer gibi organları da tutabilmektedir. Çeşitleri nelerdir? Genel olarak iki tip romatizma vardır. İltihabi olanlar, iltihabi olmayanlar. İltihabi olanlar ise kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Mikropların eklemde gidip orada yerleşmesiyle ortaya çıkan mikrobik romatizmalar, bir takım mikrop çeşitleri eklemlerde ve yerleşmiş olduğu yerlerde romatizmaya neden olmaktadır. Bu mikroplardan sonra savunma hücreleri kendi vücudunu da sanki mikrop varmış gibi algılayarak saldırmaktadır. Yine bağışıklık sisteminin bozuk oluşu sonucu gelişen mikropsuz iltihaplar da vardır. Bu tip iltihabın neden olduğu romatizmaların en önemlilerinden biri de romatoid artrit dediğimiz, toplumda sıkça bilinirliği olan, yine bu hastalığı ilk bulan Türk hekiminin ismiyle anılan Behçet hastalığı, yine toplumda belli bir kesim tarafından bilinirliği olan ankylozan spondilit dediğimiz bir hastalık türü ve bunun gibi sedef hastalığı gibi hastalıklar bu gruba girmektedir. Bir de diğer grubu vardır iltihabi olanlar içerisinde. Burada ise iltihap tipi de başta ürik asit olmak üzere diğer kristallerin eklemlerde, çeşitli dokularda oturarak yaptığı tahriş sonucu bir iltihaptır. Örneğin gut veya yalancı gut hastalığı. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi aşırı protein tüketimine bağlı olarak vücuttaki ürik asit oluşumunun artması ve bunların da çeşitli eklemlerde yerleşmesi ve vücudunda buna bir iltihabi reaksiyon oluşturmasıyla gerçekleşen hastalıklardır. İltihabi olmayan romatizmalar var. Bunların en önemlisi ise, yani halk arasında kireçlenme denilen, osteoartrit veya tıp dilinde artroz dediğimiz durumdur. Burada iltihap söz konusu değildir. Bunlara burada asıl sorun aşınmadır. Eklemin içindeki kıkırdak aşınmaya bağlı olarak incelir, kaybolur. Eklemlerin kenarlarında kemik çıkıntılar oluşur zamanla. Bunun nedenlerine baktığımızda kaza veya darbeye bağlı olarak travmalar, bir takım işte mekanik nedenler, ayrıca bunların dışında aşırı kilo gibi, bu diz eklemlerinde özellikle birbirlerine yapılan bası sonucunda kıkırdağın hasarlanması, incelmesi ve zamanla yok olması ve kemik dokunun da aşınması gibi kireçlenme hadisesinin gerçekleşmesi. Bunun dışında metabolik veya psikolojik bozukluklarla iltihabı olmayan romatizmalar oluşmaktadır. Bir de yumuşak doku romatizması dediğimiz, yine halk arasında bilinirliği yüksek olan fibromiyalji denilen bir hastalık var ki bu da iltihabı olmayan romatizmalar grubuna girmektedir. Sık görülen romatizmal hastalıklar nelerdir? Toplumda en sık bilinen ve en sık görülen kireçlenme dediğimiz artrozlar bulunmaktadır. Yine yumuşak doku romatizmaları dediğimiz bilinirliği olan fibromiyalji rahatsızlığı, hastalığı, bel ve boyun ağrıları. Yine iltihabi romatizmada olarak bilinen romatoid artrit, gut hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi, akut eklem romatizmaları, bunun dışında bir takım bağ dokusu hastalıkları gibi hastalıklar sayılabilmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden eklem romatizmasında tanıdan devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebeğe

0: yanarım boş yere geçen yıllara. Ardından sadece şarkılar ağlar. Ardından sadece şarkılar ağlar.
1: Andüy FM. İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
6: Bağırma.
13: İncitme.
7: Can yakma.
6: Etme.
9: Görmezden gelme.
1: Değer ver.
10: Saygı göster.
7: Sev kardeşim. Sev.
1: Ben senin.
7: Sen bensin.
6: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
1: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
14: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
15: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fitim Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçırmam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: AK Parti Adıyaman Milletvekili Doçent Doktor Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Avukat Ekrem Gürcan Çadır, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Avukat Hasan Ünsal ve beraberindeki heyet üniversitemizi ziyaret etti. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, ziyarete ilişkin gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin fiziki ve teknik altyapısı, yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlarımız ve yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hedeflerimiz üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize sundukları kıymetli destekler dolayısıyla Sayın Milletvekilimize ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasına, sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma, ah

0: bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman FM.

kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati.
1: Sevgili dinleyicilerim, şu anda yine Zeki Müren'iniz sizinle ve de canı yürekten duygularıyla sizinle. Bir şiirimi daha sunacağım naçizane, iddiasız. Simitle susam, birbirinden ayrılmayan iki şey gibi geldi bana ve yıllar önce yepyeni bir duyguya kapılarak bu iki nesneyi birleşik olarak düşündüm. Aslında tabii gaye yine aşk. Simidim de susam. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek. Ağaçlar hiç çiçeklenmesin. Tüm aylar Şubat olsun. Sen yağmuru severdin. Bana ıslak bir günde neler verdin. Rüzgarlar göz pınarlarımda buz. Kış aşk mevsimidir derdin. Hırçın geceler kollarımda titrerdim. Simidimde susamdın sabahları. Çayımda şeker gün doğarken. Dön ne olur henüz erken. Katıksız ekmek boğazımda düğüm. Çayı buruk içiyorum. O bana vaat ettiğin gün var ya, o gün sen gelsen de ölüversem diyorum. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: 22. ve 23. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve Adıyaman Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Mustafa Gündüz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, uzun yıllar boyunca ilimize farklı görev ve sorumluluklarla hizmet eden Sayın Şevket Gürsoy'a ve üniversitemizin kuruluş ve gelişim sürecinde önemli emekleri bulunan Profesör Doktor Sayın Mustafa Gündüz'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği'nde Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini Adıyaman'da bir araya getirdi. Gerçekleştirilen konferansın açılış programı 2 Eylül'de Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında konuşmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş katılımcılara hitap etti. Açılış konuşmalarında malzeme bilimi ve nanoteknolojinin günümüzdeki önemi, bilimsel çalışmaların teknolojik gelişmelere ve ekonomik kalkınmaya katkısıyla üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından alanında uzman bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta nanofonksiyonel malzemeler, enerji malzemeleri, kompozit malzemeler, 2D malzemeler, seramik ve cam teknolojileri, biyomalzemeler, elektronik ve fotonik malzemeler, nanoteknoloji ve nanomalzemeler, nanoptik ve biyomedikal uygulamalar başta olmak üzere çok sayıda güncel konu ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından konferansa katkı sunan ve katılım sağlayan isimlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından Adıyaman Musiki Derneği ekibiyle Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından bilimsel programa geçildi. Konferansın açılış sunumu Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Önder Metin tarafından gerçekleştirildi. Profesör Doktor Metin, sürdürülebilir bir gelecek için malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki çalışmaları kapsamında katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Farabi Salonu'nda gerçekleştirilen programda üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla akademi ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Üniversite sanayi işbirliğinin tesis edilmesi, ülkemizin inovasyon odaklı kalkınması için bir gereksinim başlığıyla düzenlenen programın moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş yaptı. Programa Kayacı Savunma Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayi Uzmanı ve Adıyaman Kablo Konektör Anonim Şirketi Genel Müdürü Gaye Kaplan, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Şenk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Programda üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılması, araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, teknoloji odaklı üretim, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda bilimsel bilgi ile sanayi tecrübesinin bir araya getirilmesinin ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasındaki önemi ele alındı. Savunma sanayi, teknoloji ve üretim alanlarındaki deneyimlerin de paylaşıldığı programda üniversite sanayi işbirliğinin somut projelere dönüştürülmesi ve yenilikçi fikirlerin üretim süreçlerine kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Program belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

sahipsiz, Osman bir aşık oğlan. Şerife bir güzel kız, 15'inde. Şerife ay parçası, Şerife elma yarısı, Şerife bey kızı, Şerife ağa kızı. Osman kim, Şerife kim derler, derler de araya girerler, ağlar beyler.

Osman bir deli olan 17'sinde. Bir dikili taşı yok derlerdi şu fani dünyada. Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli olan, Osman sahipsiz, Osman bir aşık olan. Dinleyin ağalar, dinleyin beyler, 3 günlük dünyada 3 kuruşluk mala gönül verenler. Bilesiniz artık Osman'ın da bir dikili taşı var. Bir avuç toprağa dikili bir taşı. Bir de ağızdan ağıza, dalga dalga yayılan yanık bir türküsü var Osman'ın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
3: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan duyurulur. Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin güz yarı yılı başında Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin dilekçe teslimi için bölümümüze gelmelerine gerek olmayıp, muafiyet başvuru dilekçelerinin ve muafiyet başvurusu için kullanılacak sınav belgesinin ydyo@adıyaman.edu.tr adresine e-posta yollanması gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 14 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet